ayak sağlam geçti sofrayı. Nöte yalay, hap işgeli. Sehnsucht, der Trug ich alle.